0: Yeri dasar tutyan sayna.
1: Menakem aşkalu maranç ke.
2: Papa yarı.
1: Tençume imsirte mi ankes.

du insanlar silah bir. Jeske sama kutse voçu. Du insanlar yer asma.